Rukush kah, rukush utliyev. Nimlach diyos rchaval kaslemar. Nakhmal tushir chavat zrachavra kaslemar. Ay un tach karshin qir kamik. Mal tiyosh chavata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan sak. Kaskarach nikik tun takalta katiyach kavach. Nimlach kmuchal kaktar. Bakhanchik kolva. Kamikka. Nizlobchik rukul kampan.